0: the new school station. We carry old school for back. Na Naija FM 102.7 release.
1: Yeah, man.
2: Ile ba kanya ile bi keke ogidi gidi ani le mena che bebe kiche chukwu kuma nene yo chumo ju onu jenga nen oje bo te bo le mewa o ya de bo ta chi na ne a yin a kuni gidi a te bi ene te nyome ke do no ju onu a che ne ki ma ke sa ne.